Senden çıkan bayağı. Başlamam bu ekmeğe. Senden çıkan bayağı.